kubuo klandiyarato mamam pasa kubiyai klandiyarato hadi mandoguo klandiyarato hadi man kaiwo klandiyarato mamam rasai madi klandiyarato mamam rasukuo klandiyarato mureya kwanjai bai klandiyarato mamam busaindo klandiyarato hai gengam gay.

Şimdi nedir demeyim lan, yalan lan, doğar daha doğu köyretme yalan değil. Nedir demeyim lan, daha doğu köyretme yalan değil. Şimdi nedir demeyim lan, bir havadır daha ne köyretme yalan değil. Köyre koyamayım lan, koyduğu yarda doğar köyretme yalan değil. Kola duruyor, koymuyor daha doğu. Kola duruyor, araştırken doğu. Kola duruyor, araştırken doğu.